Gibi git gittiğe Ağustos nenim. Ne gogilendi en yan bigi bigim. Kuba ciddan otage ne gilegem. Ba ciddan galar apter erwey. Mamacı gigir John sang. Agere meeting kumnega bisa. Meeting kumnega bisa gittiğe Ağustos nene. Gogilendi on gittiğe en ingunim. Aga bay bay tu kabisa yani mitem bi jetaji ko sibko judim agetul ko ponas ogilenje enyu gitu ko stonene ponas ti mitene ni re ko janga bileta gem antu netindo 850 melvin netindo 770 faith and not again netindo 1600 all right netindo 1600 Rehema netindo 590 agale jitage notugule Dominic netindo 1100 college gazum enyu togituge Augusto ndane imagine kogilenje bigibigi not ne 150,000 kutu maguni tinda age en olebi studio kogilenje en tigiti ni togitude di En tigiti ni toge nebo tigiti number 6 Ama jega chega tugul agere ni gune o ni nono Victor a Victor en ingunim kutindogi tuge Augusto indane 16